0: Ben Rama. Baba kaç tanınca?
1: Taksitte tanıştım. Taksitte çözümde. Sen seve. Ben tabi. Biz baba. Sizde kadar. La kapar nante kapar. Çölfi bitir baba. Normal ben nante. Yürü bana çöldür sapma tepkir baba. Dili tanasi ko chulo chhan ma ko pani to chhte garne sabai ko pyar ma chhi nas lagauna bhane pachi bhuk kai kau mere kasto pe manche ko laira ra pachi kam thi baba le garda ade ade mare